Radyo Helsinki, yeni nüvalet harmonisi radyo rinisin de coşçep. Nüç tatı vogul ve smali ve lepeyen ve tücelbide, nüç dingul macik filan töper habet ne ayır. Öş dinglu harmonisi muzikas, çı bönten dihin tücet atacın de joyni radyo Helsinki'n, ne joyn şipe.